Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

geldi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: yüzyıllık yubileyleri elbette çok mühim tarihi hadiselerden biridir. Bu radyolar Azerbaycan hakikatlerini dünyaya yaymakta çok büyük misilsiz işler gördü. Ben Azerbaycan Radyosu'nu ve Beynirxalq Radyo'nu yubileylerini yürekten tebrik ederim. Onların yaratıcı heyetine, onların emektaşlarına derinden teşekkürümü bildiririm.
1: Şair, yazıcı, profesör Zahid Halil.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen. Ve yaxşı ki gelmişsin sevgilim.

0: Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

aşkını ovunu çalan. Vakt geldi terk edin, gedirem sen durna katarı gayıdan canım.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

sahiplerinden birine çevirecek. Demir yolu inşa edilir. Yakın gelecekte belki de bir yarın bundan sonra Bakı'dan Zengilan'a demir yoluyla gelme mümkün olacak. Nece ki bugün Ağdam'a demir yoluyla gidirler. Gelen İlhan Kendi'ye demir yoluyla gidecekler. Buradan geçen hem demir yolları hem otomobil yolları büyük yer getirecek. Çünkü oraya hizmet eden insanlar işle temin olunacaklar. Ve Zengilan'ın da psikolojide Azerbaycan'ın iktisadiyatına bunun çok büyük tövbesi olacak.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

geçti bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakem olmaz. Bu dünyadan

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
4: Bəli, efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Bələdçiniz Mətanət Əzimovadır.
5: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
4: Dövlətimizin xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla işin bir tərəfi də ekran efirlərimizdə öz əksini tapır. Bildiyiniz kimi, həm vətənilərimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşadıqları kimi, eləcə də müxtəlif məşğuliyyətlərin sahibləridir. Bu baxımdan verilişimizdə hər bir azərbaycanlının özünə məxsus səhifəsi var.
6: Salam istəkli yurttaşlarım, mən Eluca Atalı, yazıcı, 19 ildir yaşayıram İsveçdə. Ünvanımız Azərbaycandır proqramı mənim üçün çox böyük anlam daşıyır. Ona görə ki, mən sizlərlə müntəzəm görüşə bilməsəm də, yəni fiziki baxımdan, amma bu proqram vasitəsilə sizlərlə əlaqə saxlaya bilirəm. Yazdıqlarımı, düşüncələrimi sizlərlə bölüşürəm.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, vaxtaşırı olaraq müsahibələrini səsləndirdiyimiz, fəaliyyəti barədə sizə məlumatlar verdiyimiz Azərbaycan yazıçısı Eloca Atalanın da digər həmvətənilərimiz kimi verilişimizdə özünə məxsus bir səhifəsi var. Çünki onun ədəbi yaradıcılığının səsi yalnız onun özündən və ya yaşadığı ölkədən deyil, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlir. Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin.
7: Ben Aysun Kaya, selamlar, sevgiler iletiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Her sıkıntımızda yanımızda olan kardeşlerimize.
4: Aysun Hanım, sizi Azerbaycan Beynəlxalq Radyosundan salamlayırıq. Bu yaxınlarda sizin Eloca Atalı haqqında bir yazı ilə tanış olduq və orada bir sıra suallar yarandı sizə ünvanlamağa. Bilmək istərdi ki, Eloca xanımla tanışlığınız ilk dəfə hardan və necə başladı?
7: Sevgili Eloca Atalı ile nasıl tanıştık? Çok ilginç bir tesadüfle tanıştık. Dünya Afşarlar Derneği bir WhatsApp grubu oluşturmuş. Sağ olsunlar, ben de Çepni boyundanım aslında ama beni o gruba sevdikleri için eklemişler. Ben o zamana kadar Eloca ile ilgili herhangi bir fikre sahip değildim. Daha sonra Eloca yazılarını falan yayınlamaya başladığında Eloca'yı takip etmeye başladım, okumaya başladım. Özelden de yazmaya başladık, tanıştık.
4: İmumi olaraq, Aysun xanım, siz Eloca yaradıcılığı barədə nə danışa bilərsiniz?
7: Eloca'yı anlatmak çok kısa sürecek bir şey değil. Çünkü Elüce başlı başına okunması gereken, kendi okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü Elüce Türk'ün sesi, aynı zamanda bastırılmış bölgelerdeki, ezilmiş coğrafyamızdaki Türk kadınlarının sesi. Sadece Türk kadınların değil ama genel olarak Türk kadınlarının sesi. Elüce'yi ben ilk İran Hizbullah zindanında kitabıyla tanıdım. O kadınları yaşattı bize, o kadınların acılarını, o kadınların duyulmayan feryatlarını, sessiz çığlıklarını bize yaşattı. Elüce Atalı, küçük karabalıkların sesi oldu baskıcı İran rejimine karşı. Elüce sayesinde aslında o vincin altında bekletilirken, Molla'nın gelmesini beklerken neler yaşadıklarını biz yaşadık. Aynı gözyaşıyla, aynı hüzünle, aynı acıyla ve aynı isyanla. Ve sonra şeyi gördük Elüce'nin kitaplarında, o küçük karabalıklar büyük bir halkaya dönüştü, büyük bir güce dönüştü ve bugün kendilerini ortaya koyuyorlar.
8: Son vaxtlar Eloca xanımın yaradıcılığı ilə bağlı bir məqalənizə rast gəldim. Orada siz Eloca xanımı Çingiz Aytmatova oxşadırsınız. O oxşatma nə ilə bağlıdır? Yəni onu necə açıqlaya bilərsiniz dinləyicilərimizə?
7: Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır Cengiz Aytmatov'un. Cengiz Aytmatov'u okurken yaşarsınız. Onun romanlarından çekilen filmleri seyrederken yaşarsınız. Örneğin Türkiye'de hala izlemeyen nesiller bile repliklerini ezbere bilir. Selvi Boylum Al Yazmalı mı? Bir efsanedir çünkü oradaki iki erkek ve Asya'nın arasındaki yaşananlar, İlyas'ın çaresizliği. Çünkü o kadar çok sevilmiştir ki Asya tarafından. Ama Asya o sevgideki nankörlüğü görmüştür ve gerçekten karşılıksız vefalı sevene gitmiştir, Cemşit'e gitmiştir. Çünkü Cemşit onu en saf haliyle sevmiştir. Böyle bir sevginin var olabileceğini, sevginin emek olabileceğini, sevginin doğruluk, dürüstlük olduğunu Selvi Boylum Al Yazmalım'da öyle güzel anlatmıştı ki Cengiz Aytmatov. Ben çocukluğumdan başladım Cengiz Aytmatov'u okumaya. Bir şans verilse, bir dilek hakkı verilse bu dünyada kiminle tanışmak istiyorsun diye Atatürk'ten sonra Cengiz Aytmatov'u derdim, ellerinden öperdim. Şimdi nasıl karşılaştırdım? Ne kadar büyük bir gururdur ki bir kadının Cengiz Aytmatov yolunda hızla ilerlemesi. Çünkü öyle güzel insanın ruhuna işliyor ki bütün kelimeleriyle. İliklerinize varıncaya kadar Eluca'nın her yazdığında bunu hissediyorsunuz. Ayrıyeten Eluca'nın şöyle bir özelliği var. Eluca binlerce yıllık kadim Türk halkının dinler öncesinden başlayan yolculuğunu, acılarını çok güzel dile getiriyor. Özellikle Anka Kuşu'nda Yeniden Doğuş kitabı. Kitabında hayvanlar üzerinden bunu yapması zaten başlı başına olağanüstü bir şey. O yola çıkan sürüler içerisinde sağ kalan ve korteji bozmadan göç yolculuğunu sapasağlam bitiren o üç ana karakterde biliyorsunuz biz tüm dünyadaki eski Türklerin, atalarımızın kadim inançlarında tamamıyla vardır. Özellikle onları kullanması ve onları çocuklarımıza aktarmaya çalışması muhteşem bir olay. Ben onun için özellikle teşekkür ediyorum ki bu unutulmuş, unutturulmaya çalışılan geleneklerimizi, göreneklerimizi, destanlarımızı bir şekilde, destanlarımızdaki figürleri yeniden okumaya doyamadığımız kitaplarındaki baş kahramanlar olarak bizlerle yeniden buluşturuyor. O yüzden biz aslında hep birlikte çok güzel bir yolculuğa şahitlik yapıyoruz. Yeni bir Cengiz Aytmatov doğuyor. Ne mutlu bizlere ki biz de buna şahitlik ediyoruz. Çok daha güzel kitaplar yazacak buna eminim. Sessiz insanların, çığlıkları duyulmayan insanlarımızın çığlığı olacak ve onların seslerini de duyuracak. Buna da yürekten inanıyorum. Eluca Atalı'yla hep birlikte bir yolculuğa çıktık ve bu yolculukta bizler de varız. Ne mutlu bizlere.
8: Çok sağ olun Aysun Hanım, teşekkür ederim maraqlı müsahibinizə görə.
5: Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
8: Bəli əziz dinləyicilərimiz, onu da diqqətinizə yetirim ki, dünya elmində və

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve umut

0: O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

Nadir gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen ve yaxşı ki gelmişsin.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik.